0: Yeah, yeah. Ah, ja. Yeah. Yeah. Hey, get it in this, yeah.
1: Spankito.
0: Yeah, yeah. Gecek gündüz para peşinde.